Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim. Gidelim.